0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Da Türkiye Radyo'da.
12: Xosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
13: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkanola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo İfonetis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
19: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ځاین رادیو ګیانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
1: It Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Cumhuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
6: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Selamun aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Anla otanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca müthişi. Bugün 2025 yılı 5. Oktyabr Düşembe. Hazır Ankara vakti çüştünkün saat 1, Ürümçü vakti çüştünkün saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatışlarımız her günü Ankara vakti çüştünkün saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti çüştünkün saat 4'ten 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarkısılıdı. Anlatışlarımızın radyomuzda internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlı yalaştı. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıkla buldu. Hürmetlik radyonlukçuda, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle Türk dünyasının sahne sanatı ve nakş müzik katarlık programına bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılıyorum.

Hürmetlik radyonluqçılar, emde xəbərlə anlayışla bugünkü mühim xəbərlərimizin təfsili məzmunları dövəndikçə. 21 dövlət Türkiyə başçılığı dayarlanğan Antalya Alam Qatnış Əmkarlıq Xitabnamısını imzaladı. Alam Qatnış Xitabnamısını imzalaş yığını ministerlər, parlament əzaları və alam qatnış idarlarının başlıqlarını alamdan tinç, sicil və məsuliyyətçallıq bilən paydalanış məsləsində bir yəgi cəm qıldı. Türkiye Sanayi ve Pentechnik İşler Ministri Muhammed Fatih Kacır, Antalya'da ötkizilgen Xalqara Alem Katmış Kurultayı ceryanında 21 devletin kegen vekillerinin tarihi ehmiyet gige Antalya Xitabnamesini destekliğallıqını ilan kıldı. Bu, mezgür kurultayının ministerler ve parlament ezaları yığını MMOP dairesinde resmi ortak xitabnamı kubul kılınan tüm çıkıtımlık ehvali saplandı. Hükümet ministerleri, kanun çıkarıcılığı ve devletlik alem katnış idarlarının başlıklarını terkip tapkan cemi 32 katnışçı Xalqara Alem Katnış Federasyası IAF'nın Xalqara Alem Hemkarlığı'nın kengaytişteki rolünü kayıt tekitlediğin mezgür gelişimini kabul kıldı. Bu, yukarı derecelikle yığınığa 38 devlet vekaleten heyetler katnıştı. Yığında alem boşluğundan dinç maksatlı faydalanış, yeni alem boşluğu vazifeleri, kanuni ramkalar ve terakki kılavatkan iktisadi gevdelerinin dünya alem katnış sahasındaki koşuluş katarlık meseleler müzakere kılındı. Türkiye Sanayi ve Pentechnik İşler Ministerliği'nin maslaştırışı saha İstanbul bilen Türkiye Alem Katnış İdaresi'nin ortak sahip kallığı da 75. nöbetlik Xalqara Alem Katnış Kurultayı 5. Oktyabr'dan 9. Oktyabr'a Antalya'da devamlaşıdı. Kacar Antalya Xitabnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köpterepliq diyalog ve icabi alaka arkalık dinçliğine ilgir sürüşü nişan kıygan diplomatiya karşını eksettirdiğallıkını bildirdi. Bu vekillerge hitap kılıp mındak dedi. Alem sahasındaki ilgirleş, yeryüzdeki insanlığa emeli menfaat yetküzgendiler, toluk ve hakiki menigi gibi oldu. Aldığımızdaki mesele tekniki cihetin kançılık ilgirliğe alaydıqallıkımızla emez, belki bu iktidarlarını cemiyetimizin bir hatırlıki, kıyınçılıklığa takabül duruş küçü ve paravallıklı aşırışka kançılık ünümlük işlete alaydıqallıkımızdır. Alem katnış sahasının tiz sürette soğudulu şivatkallıkı dikkat tartıqan Kacır, Dünya Alem İktizadının 2025 yılı 686 milyar dolarla yetip rekord yaratkallıkını, Soğudu karakterlik karxanlarının bu sahadaki umumi faaliyetinin tahminen 80%'ini egelligenlikini bildirdi. Alemge koyup biriş tennarxının tüvellişi ve sünni emrahlarının kiçiklişi yeni karxanlarının bazarga girişindeki tosalgılarını zor derecede azaytdi. Türkiye'nin texniki bakçılarda hazır 300'dün artıq alem texniki şirketi faaliyet edip bağmaqda. Bu şirketle hükümetten meblağ silişini asas kıygan egelik tikleşini kollaş programı

ise BICC dairesindeki destlepki meblağ yardım mekanizmi ve 750 milyon dolardan aşıdığan tevekkül meblağı teşebbüsleri arkalı kullanmakta. Kadir yana Türkiye'nin alem sahasına mahsus texniki bağçısı kuruş hizmetini başlayalıqını bildirdi. O devlet içinde yasalgan aralaş tipteki iştiriş motoru seplengen yerlik işlep çıkarış nispeti 80% getirdiğin tüncü yerlik ay alem aparatını 2027 yılına bir şeyde koyup preşin şahına karab ilgirli avatkallıqını mütakitledi. Hürmetlik dedi yanlıkçılar. Amerika terörlük endişe sebebinden Angliya'daki barlık B1 bombardımançı ayırplarlarını çekindirdi. Angliya İran karşı vuruş cereyanında Washington'un Gilos Tişir'deki bazıdan paydalanışı ruhsat kıyandınken Angliya Han Cemiyeti Hava Armiyesi'nin Fairford bazısı Amerika'nın İran'ı karatkan bombardımalardaki mühim hareket merkezine aylangan idi. Pentagon'un bir emeldarına bildirişçe terörlük erkitek tayarlı kılıç gümanı bilen birkaç kişi kolga ilinip preptidinkin Amerika Angliya'daki hava armiye bazısı kurulaştığıgan barlık B1 stratejilik bombardımançı ayrıplarlarını çekindirgen. London'un garbi şimaldaki Fairford hava armiye bazısına 12 tane B1 bombardımançı ayrıplarına uğurlaştırılgan bulup bu ayrıplarla Amerika'nın İran karatkan hücumları da işletilgen idi. Pentagon bayanatçısı yekşembe günü bayanatı ilan kılıp hareket bekhaterlik sebebinin herbi vasıtlarımız ve kısımlarımızın yetkilişini şu peytinin üzerinde cizimleştiremesek mi? Fairford bazısı kurulaştırılan barlık Amerika bombardımançı ayrıplarlarının Amerika'daki üz bazılarına kayıtkallıkını cizimleştirelimiz dedi. Kin bayanat bergen Angliya başvaziri Andy Burnham İran'ın mezgur bazını zerbe vakti kıyallıkının guman kılını vatkan suikast bilen çetişlikke bağlıkına dair küçük alametle bağlıkını bildirdi. Tehran, İran'ın bu bulanı çetişlik deyip gösterken eyipleşilerinin asassız işkellikini bildirip, mesel doğrusu da Angliya'nın Tehran'daki elçisini Taşkı İslam Ministerliği çakırttı. Wall Street Journal'ı ayrıplarlarının bazını zerbe vakti kınmakçı boğan deyip guman kılını vatkan terörlük, suikastlerge münasebetlik, bekhaterlik endişeler sebebinin çekindirilgenlikini tüncü bulup haber kıldı. Ötken yekşembe günü 5 kişi 3 akranlık yük maşinisi oturup Fairford'a bağlan. Angliya sakçıları maşinlerden bir miktar yıkılgı tepilgan bozuma hiç kandak partlatkış madde uçuratmağallıkını bildirdi. Grupdaki bir kişi sakçılar bile alakalışıp suikast hakkında agahlandığından dinkin sakçılar grupdaki barlık kişilerini kolga aldı. Angliya ve İran'ın koş devlet tevellikiyle 6. bir kişi mu bir neç gündenken terörlük erkekin planlaşkı çetişlik buluş kumanı bilen kol gelindi. Bu kişinin kepillik bilen koyup verildi. Amerika Prezidenti Donald Trump suikast çetilgallarının zor bayan yetkizişini planlagallıkını etti. Amerika Taşkı İşler Ministeri Marco Rubio bolsa vakada çeteldeki bir tarafının kolu bağlıkını kösetti. Hürmetli radyonluğçular, 77. nöbetlik Halkara Alem Katmış Kurultayı Antalya'da başlandı. Alem sahasındaki mühim meseleler müzakere kılınan ve dünyanın arkası çaylardaki alem mütehessislerini bir yere cem kıygan 77. nöbetlik Halkara Alem Katmış Kurultayı tünç günlük faaliyetleri bilen başlandı. Halkara Alem Katmış Federasyası IAF uyuştuğun kurultay Türkiye Sanayi ve Pen Teknoloji Ministerliği'nin maslaştırışı Türkiye Alem Agentliği bilen Saha İstanbul'un ortak sahip kallığı da Antalya Nest Kurultay merkezde ötkülülmekte. Faaliyet alem boşluğundan dinç maksatlı paydalanışını asas kılıp dünya tekimi köp alem boşluğuna muhtaç baş timisiyle uyuşturulmakta. Kurultay'dan resmi içiliş mürasimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak kılışı bilen saat 14.20'de ötküsülüdü. 108 devletten 6.893 vekil ve katnaşkıçı tizimlatkan kurultayga halkara organlar ve alem agentliklerinin mesulleri şundakla saha vekillerimi katnışıdı. Faaliyet dairesinde yumulak üstel yığılları, muhakimi yığılları, ilmi doklatla ve emeli meşk faaliyetleri ötküsüldü. Cuma günü şikle barlık ziyaretçilere çiftildi. 2026 yılı Halkara Alem Katmış Kurultayı IAC'da tunç ketim tesis kılınan kelgüze alem bölümünde yeni evlat alem teknolojileri taklidi sistemi

ve katlaşkışıyla özleri sınap görəliydiğen tecrübeler körgezmi kılınırdı. Anadolu'nun çunkur medeniyet yıldızı ve işlep çıkarış birası da ikisettirdiğen Anadolu ile közgörmüsü yerlik ve çetellik mehmallığı sunuldu. Kurultay dairesi de hayata ötkizildiğen Halkara Alem Katnış Federasyası Dünya Alem Boşluk Sahası Rehberleri Başlıklı yığını 40'tan artık devletin yukarıdacılık mesullarını bir yere cem kıldı. Kurultay 9. Oktober Cuma günü cemiyetin her kaysi katlamlarını alem ilmi ve teknolojileri bile uçraştırdığın Halk Günü faaliyetleri bile ahırlaşıdı. Ötkeyli Avustralya'nın Sydney şehrinde ötkizilgen bu faaliyet kiler yili Polşa'nın Poznan şehrinde ötkizildi. Kurultayını uyuşturan Kalkara Alem Katmış Federasyası 1951 yılı kurulgan bulup 82 devletten 604 azası bağı.

0: Саламат кунуңар, Түркия Авазы
1: Hürmetli radyonlukçular, Portugaliya meşgavlı Ronald Halas'a devlet komandası katıl alaydı. Portugaliya devletlik futbol komandasının baş meşgavlı Jorge Jesus Cristiano, Ronaldo septaşlarını taşlap ketken bolsunu Halas'a komandaga kayta alaydı kallıkını etti. Portugaliya, Norveya'nın yığıp Milletler Birleşmiş Müsabıkısının çarek el kılgıç baskıçı kirgendin ki, yekşembi günü bayanat bergen Jesus, 41 yaşlık hücumçının en nesir komandısı da oynavatkan mezgilde devlet komandısıga çıkırılışı mümkünlükünü bildirdi. İhtilap ötken hepte Portugaliya, Norveya'nın yengen tüncü müsabıkada Jesus'un Ronaldo'nu zapas orunda kaldırışı bilen başlangan. Ronaldo kim? Daniya bilen bulduğun müsabıkıda mı? Deslap meydanı çıdığın 11 kişisi de bulmaydı kallıkını bilgendin ki çarşamba günü komandanın meşgıla gırdın ayrılgan. Portugaliya onunsuz meydanı çüşüp Daniya'nın işkigi karşıya tüt netice bile yengen. Jesus noyabırdın kim mi? Müsabıkıladın burun Ronaldo bilen görüşük teyyar işkellikini bildirip kararını kris birido dedi. Portugaliya devletlik futbol komandası tarihinde en köp töp kirgizgen ve en köp müsabaka katnışkan Ronaldo 2013 ile 18 yaşında tunç kıtım devlet komandası vakalıktan meydana düşken ve 6 nöbetlik dünya longusu futbol müsabakası katnışkan. Ronaldo bu yılın futbolçuluk hayatındaki ihtimal ahirki yıl bulduğunu itkan idi. Şunu bilen bir vakitte Ronaldo'nun uzun yıllık rakibi Lionel Messi seçen bir günü Buenos Aires'ta Benin bilen ötküzüldüğün dostluk müsabıkısında Argentina devletlik komandasına vakalıktan ahir kete meydan kıçışıdı. Hürmetli radyonlukçılar, Amerika'nın İsrailiye'ye koşumçı kısım ve avasiya vasıtlarını uğurlaştırışı teyirliğine vatkallıkı bildirilmekte. İsrailiye metbuatlarda orna ağan haberlerdi karaganda Washington ve Tel Aviv otur şerhti 101 iş ihtimali boğan bir herbi tokunuşunun keskinleşişi gite yerli kılavatkan bir mezgilde Amerika kilereptilerde İsrailiye'ye koşum çıksın ve Avasiya vasıtlarını uğurlaştırış te yerli kıkanmakta. Xavfsizlik minbelerini asas kıygan İsrailiye haber torbikti. Valla'nın haber kılışıca növette İsrailiye mıkıyasıda tahminen 3000 Amerika hadim vezip ütümekte. Bu kadımın vazifeleri arasında hava müdafiye başkurulduğun bomba bataryalarını başkuruş, eşya obörtü yardım bilen temilleş ve her bir iştaplarda bir vasıta alakçı vazifesini üteş katarlıklar mı bağ? Hürmetlik radyanlıkçıla, Gazze miqyasıdaki İsrailiye hücumlarda 4 Palestinlik kaza kıldı, 19 kişi yaralandı. Sahiye maldarları hasıl kılınan uruş toktuş gelişimi üzlüksüz ayak astı kıldığı bir şeraitte Gazze miqyası ilip verilgan İsrailiye hücumlarda 4 Palestinlik'nin hayatına ayrılgallıkını ve 19 kişinin yaralanğallıkını delildi. Şahitler, İsrailiye zemberekçi kısımlarının şerhtiki el mağazi müsafirliğe lagılır bilen canıttaki Han Yunus rayonunu okututkallıkını. Bronuvikla ve uruş parahotlarından bolsa Han Yunus'un cenubi ve şarkı Beyt Lahiyan'ın şimali bilen Refah ve Gazze şehir sırtındaki kırgak rayonlarına okuçkallıkını bildirdi. Hürmetli radyanlıkçılar, BDT'nin GOP'ten burunki söhbetleri başlanışı aldı durgan mezgilde Tinç Okyan rehberleri kelimat meselesi de hareket götüşkü çakırdı. Tinç Okyan rehberlerinin yerçi

TRT Uyghurçunun hürmetli klasmelleri, ilgeri silebilen Kırgızistan ve Türkiye devletlik tiyatrlarının müzapisi şahit boğan iduk. Bugünkü anlatışımızda kırındaş devletimiz Azerbaycan'ın devletlik tiyatrının kuruluş müzapisini anlatımız. Bu hikaye bir Noruz seherde başlandı. Yaş mektep okuşularının cesareti bilen bir sahne kuruldu. O Tuncu Nur, vaktinin ötüşü bilen bütün bir milletinin avazı gaylindu. Bugün sizlere bu avazın kandak tuğulgallıkını, kandak ulgaygallıkını sözlep birimiz. Kenundakta dikkatinle programımızda bolsun. Bir 1828 yılı imzalanan bir gelişim bilen Şimali Azerbaycan Çar Rusya'nın idare kılışı ötüdü. Azerbaycan'da Kespi Tiyatrı'nın oğlunu kalem bilen bu yeni devrini yurtkan yazgıcı Mirza Fetali Ahundov buludu. O, halkın oygunuşu için yazıdı, sahneni bir eynekke, bir nesihet münbirge aylandırdı. Epski, o yazgan bu kımmetlik eserle uzun yıllarca tekşürüş tüzümü Sinzora'nın külengisi kalıdı. Çünkü pekatle Rusçu sahneleştirilerekti. Anıtılda, yani öz tılda sahneye çıkışı için olsa halk uzun mezgil kütüdü. Ahir kütülgen gün 1873 yılı yitip kilidi. Mart ayının 10. günü bir nuru seherde kötü rengi bir bahar havası da Lenkaran Hanı'nın vez vaziri namlı

Komediye tunç kıtım senleştirildi. Okşaşil'in ünü idi olsa Hacı Kara namlık eser görülmelle bile yüz görüşüdü. Bu kıtım sahnin doldurgalla tehe yaş mektep okuçlarıydı. Okutukçuları Hasan Bek Zerdabi bu cesur yaşlığı yol göstüp ulanı sahneye de yerlaydı. Udel Necef Bek Vedirov idi. Bu tuncu uçkun asta asta bir yalkın aylındı. 1880-ci yıllarda tiyatrını milletin algı bizsi üçün en boyum gaya edip karaydıgan bir Türküm ziyalıyla bir tiyatr kollektifini kurdu. Neft baylığı baylardın Hacı Zeynel Abidin'in Baku'da öz imkaniyetleri bilen bir tiyatr binası saldırışımı bu müsabige puhtu bir asas saladı. Onun ki yıllarda sahne yeni kalemle bilen biriydi. Necef Bey, Fedirov, Celil Muhammed Kulzade, Neriman Nerimanov, Abdurim Bey, Hakverdiyev birbirle sahneye eserlerini takdim kıladı. Azerbaycan'ın tuncu ayal tiyatr yazgıçısı ve rejisörü Sakine Hanım, Ahun Doğamı bu yıllarda sahneye çıkıdı. Üzeyir Hacıyov'un müzikleri, Hüseyin Cavit'in mısraları, Cefer Cabbarlı'nın dramaları, sahneni bir mektep, bir uçuruş ortuna aylandırdı. Yılla muşundak ötüp gitip atkanda, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kıska ama ümit kutulgan mezgili de tiyatr endilikte devletin o kanta astığı kirdi. Pişvalardan biri Muhammed Emin Resulzade bulup, o çiçilip gitken tiyatr ümeklerini zor terişçallık bilen bir yegecem kıladı. 1909 yılı kegende sahne emdi bir devletin kanta astığı kirdi. Devletlik tiyatr kuruldu. Ama 1920 yıl April yılı ayında vaziyet özgürüdü. Yeni bir hakimiyetin şamalı bilen sahnenin yönelişi özgürüşke başlaydı. Milli sahne bunun dünkün öz ağzını esildeki tek yanırtanmaydı. Sözünü kontrollük astedeki bir edebiyatın tili bilen sözleşki mecbur buludu. Sovet İttifakı'nın başkursu aslında sahne uzun mezgil karanlık bir devrini baştan geçirdi. Kaidelerine boysunmayan sanatkarlar sürgün kılınıyordu. Bazıları itip taşlandı. Cefer Cabbarlı'ya kokşaş ulu kalemkeşler o bir bisimbinin özünü sivsini alıyordu. Ama sahne sükut kılmaydı. Stalin'in ölümü dinkin bu karanlık asla asla tarkılıp yeni bir evlat sahneye çıkıyordu. Bu yeni evlat sahneye koya kaydının hayatlık bir işleydi. Mirza Ağa Aliyev, Sitki Ruhulla, Merziye, Davud'a okşaş, bu artışla Sovet İttifakı Halk Sanatkarı unvanı erişirdi. Barat Şikinskaya, Leyla Bedirbeyli, Fatıma Kadiri'ye okşaş ayal artışlamı okşaş unvan bilen sahnenin en çaklıp duğan isimleri Katar'dan oran alıdı. Adil İskenderov, Tevfik Kazisov, Elesker Şerifov'a okşaş rejissorla o yıllarını zor inçkilik bilen sahne gelip çıkıdı. Ulanın acir bilen tiyatr 1959 yılı akademiyelik unvanı erişidi. Delmiş yıllarda sahnenin sözü genelgen seri onunla yarışıdığan bir binaya ihtiyaç duyuldu. Bina karladın G. Elizade ve M. Metado hem milli hem de klasik garip binakarlıkının izlerini üzgün cesimleyen bir layı yani sızıp çıkıdı. 1954 yılı Ağustos ayında ulus ilinedi. 6 yıl devamlaşkan bir emgekten kin bina senet üyelerine şişiklerini açıdı. 1991 yılı Azerbaycan müstakillik erişkendi olsa tiyatr bugün ismini alıdı. Azerbaycan Devletlik Milli Drama Tiyatr Akademiyesi. Bugünkü gündü bu sahne hem ötmüşün izlerini hem de bugünümüzün evazını üzde namayan kılmakta. 2008 yılı bina kayıtını rumut kılınadı. Aldı terpi eynek vitrilla bilen biyitildi. Her bir yeni pesil İlyas Efendiyev'nin Karabağ namı namlık eseri bilen içildi. Türk yazgıcı Sadık Şendil terpiden yazılgan Kanlık Nigar namlık tiyatrımı rejissor Vakıf İbrahim oğlu kurgan kevrik arkalık Azerbaycan Türkçüsü tercüme kılınıp yıllakiyin kayıt edin körülmeler bile yüz görüşüdü. Klasik eserlerimi, zamanıvi kalemlerimi okşaş sahnede, okşaş köngül bülüş bilen körürmelleri sunuşunu davunlaştırmakta. Sahne ötmüş bilen bugününü uçuraştırışını, Azerbaycan'ın evazını, yaşın içini devam kılmakta.
TRT Uyghurchinin hürmetli klasmalları, bugünkü Azerbaycan Devletlik Milli Drama Tiyatr Akademiyası'nın bir Nuruz Seher'den bugünküce davunlaşkan musabisik şahit bulduk. Bir uçkun bilen başlanan bu sahne nurgullagan emgek ve sevir taqatla bilen bugünkü külle gitip geldi. Sinanım eğer yolunla kerindaş dövültümüz Arabi Azerbaycan'a doğru gelse, bu güzel sahnelerden tiyatrlarını görüşkü teklif kılınız. Keyinki programımızda görüşkice aman boğaysla. Hayır, hoş.

Assalamualaikum, TRT Uyghurchaning hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Bu qismda yo'lim tarixning ming bir xil ranglari bilan bezalgan, toshlarda qadimki madaniyatlarning izlarini, ashxonalarda asrlardan beri yig'ilgan lazzatlarni saqlayotgan bir shaharga tushdi. G'aziantepga. Bu özgüt şehrinin medeniyet ve aşbazlık miraslarını birlikte gezdin geçirimiz. Kinemse hem rahimsiz bulun, birlikte ütmüşünün izini gizeyli. Birinci biktim ütmüşünün pıçırlaşlarını bugünkü yetküzgen Ziyogma Mozaika Müziği buldu. İçiki kadem koşun bilirla, aldımda peyda boğan gayet zor muzaikla goya ütmüşnün koynudun süzleşki başladı. Her bir taş, mınlağan yılla ilgirke bir hikayeni süzlep bir vatkında kılattı. Renle ve nakşle girelişip ketken bu seyirlik dünyada gayip boğan dek idim. Sigan kızı muzaikisiga tikilginimde vakit toktap kağan dek boldu. Tarihnin çunkur katlardın mağı tikilip tuğan o közlerdin hem kaygını hem çiçellikni köydüm. Üyeden çıkıp yolumni Fırat deryasının kırgaklarına burudum. Derya kuşkıdaki tik kıyala üstüge kurulgan Rum kale bütün heybeti bilen aldımda namayen boldu. Kalagi karap mağlarımda her bir kadimimde tabiat bilen tarihnin kandak girelişip ketkenlikige şahit boldum. Çokuk çıkkanda Fırat'nın suları eksetken menzirge karap bir mezgil cim oturdum. Şamal elip gelen tarihi isintile bilen ruhim aram taptı. Gaziantep arkeologiya müziği ikinci biktim boldu. Muzeyinin işçikidin işçiki kadem koygunumda tarihinin katma kat namayan kılınan zallarda cimcit bir seferge atlandım. Hititladın Rimgıçe, Vizantiyadın Osmanlıgıç sozulgan mınlıgan yıllık medeniyetlerinin iznaları alaydı körgezme kılınan eserler bilen köz aldım namayan boldu. Her bir körgezme şikapı ötmüşki içilgan bir derizige okşaydı. Bazı yerde bir kabret işi, bazı yerde bir ayal ilah heykeli, ya ki bir sapal parçası. Bu bağırlık cimcit şahitla bana vaktinin kandak şekillengenlikini ve bugünge kandak itip kegellikimizi süzlep verdi. Muzidin çıkan denkin, yönülüşümünü Gaziantep'nin merkezige caylaşkan tarihi Antep öylergi karattım. Tarih koçulat kitabat kınımda taş tamlarının salkıllığı bilen bile tarihinin furukumu etrafımını kaplı aldı. Ayvallık derizle, yagaç işçikle, igiz hoylula. Hemisi ütmüşünün güzellik karşını bugünkü yetküzüp durattı. Her bir öğünün, her bir koçunun ayrım bir sadası badak kılattı. O öylerde yaşayan hayatlarını, süzlenmeyen hikayelerini hayalımda canlandırıp kadem ve kadem alga ilgirildim. Şunodun ki, şehrinin en canlıq ve rengdar caylardan biri boğan almacı bazırga bağdım. Tetit kufrakları, kurutulgan muçla, rengarang sopulla ve yerlik mehsulatla arsada ayliniş bir ziyafetke aylandı. Ona yendiki miskerler koçsu bosa meni vaqtının başka bir katlımı gelip getti. Bolka evazları arsada ötmüşnün hüner sedenti yanraytti. Dükkallığa aldı da miska şekil bir vatkan ustalarının kolu da senet callan attı. Bu yerde pekat ners gerek sitivilip lakanmay, emgek, sevir ve enenenin izlerini içimge üzleştir vatkan dekiz kıldım. Şehrinin tam medeniyetini seyre kılış için tuncu bir gittim Emine Gögüş aşkanı müziği buldu. Gaziantep kalesinin cenobuğa caylaşkan bu müziği 1904 yılı silingan tarihi bir korudaydı. Konumuz kaçıla, taş uçakla, tunurla, dukapkıla. Bu ya fakat tamak etiş usullarını emez, bir hıl turmuş usulünü ve eslimlerini namaya kılattı. Yetekçinin süzülüp belgen hikayeleri bilen birge aşkanının bir enenin vekili işkellikine çunkur his kıldım. Andın birine çıkadım yıraklıktı ki hammam muziği badım. Gaziantep kalesinin yeni gıcaylaşkan bu bina tarihi bir hammamını kaytadın iş giriştiriş arkalık berpa kılınganıydı.
salkın taşları ve mis camları bilen ötmüştüki ten ve ruhunu yuyuş enensini his kıldım. Gaziantep'teki seferimden ahırkı bir kitabı olan ayal şehitle hatırımın anı gitip geldiğimde içimde zor bir hürmet duygusu peydap oldu. Bu hatır mınarı pekat bir bina emez. Belki yurtu üçün cinli pida kıygan ayallarının hayatı ve küreşlerinin simvoluydu. Şamal elip gelgen dualağa emrah bulup, ulanın hikayelerine cimcit kulak saldım. Hem de aşbezliknin yukur pellisi geldik. Gaziantep köçülerde baskan her bir kadimim beni başka bir pırakka başladı. Tuncu beket taş tohup kilanın aldı buldu. Kırları kıtırlık, iştahını kozgaydıgan lahmacunun titkuluk pırakı beni katlı ziyafetke başladı. Andın kak seherde bağlan katmer sütüsünün dükkünü de altın seri kemirinin içi kaçılanan piste ve kaymak bilen tanıştım. Her bir lokması Antep'nin seherlerge emrah buldu. Baklava bu seferinin hakiki tacı idi. Katma kat içilgan kemir, ustuluk bilen sepilgen piste, ustunun maharti bilen pişurulup üstüge koyulgan şeker şirnisi, yigen her bir lokmamda emgek, vakit ve sevir baydı. Bu miras evlattın evlatkı dağınlaşıp gelgen bir sene tesirge okşaydı. Kavuplağı kesek, eli nazik, kuşbiş kavabı, piyaz kavupi, çağırtılak katarlık türle kömür otudup şurulgan pemidur ve kökmüç bilen bille aldımı geldi. Usta kullanın mahartını her kaçıda ayrı mis kıldım. Hem de her bir temge emrah boğan yoşurun kahraman Gaziantep pistisiydi. Bu kahraman her bir tem lezzetli uçurap durattı. Katmerinin içi de baklavanın arsı da marojnanın üstü de hatta çorpının içi dümeyem. Çünkü bu şehir pistige ait nimi bab olsa hemmini öz koyunu kalgan idi. Çünkü piste Viyan'ın kimliği idi. TRT Uygurcu'nun hürmetli kıklasmelleri, Gaziantep taşları çınıp getken eslimele pırakla ve tem lezzetle bilen kalbimden çunkur orna aldı. Bu şehir men üçün seyli kıygan cahili emez. Belki hakiki yürkümde eskiyen bir cay buldu. Hem de nöbette Kahramanmaraş'ın salkın şamalları, Adıyaman'ın cimcit tağları var. Yeni tem lezzetle, yeni hikayeler için yola çıktım. Birlikte gözden geçiriş ümidi bilen kinki kısımda görüşeyli. Aman bulunla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: Swara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glas otna Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangi radioya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

TRT Uyghurcu'nun hürmetli kıklasmanları, bugünkü anlatışlarımız müşiye dağırlaştı. Ediyen okşuş vakitte Türkiye hakkıda, en karakterlik yenilikli hakkıda ve dünya vezitik münasebetlik en yeni uçurlarını dıktığına sunumuz. Ediyen anlatışımızda görüşkücü aman boğaysla, hayır hoş.

Melchior Gondolkodağı'ya Epictetos irt. O yazılı kanyon ezekrol aköbe vişet savakrol kaptan nevit. Saint Paul kerestül kaşul beyarta Anatoliyat. İşrenge tek heyen meksalt ahol kişöp tablomokat ipitet tek emnikire. O Mersin'i mut alahan monoştora iş iyen. A göksu völk meredek siglayın talal hato monoştor kompleksumaban ki templom ezek egike leomlot siglaba vayt sellag kerestelö kapolna iş şirok iş talal hatok. O zezer haromsaz mitereş magaşyagban ipitet monoştor ki emelkedö kö farago munkabal kesült. O virakiru utazo evliya çelebi serint o yan minta moşt került volna ki akö farago meşter keze alol. A kompleksum ma serepel az UNESCO vila görökşi liştayan. O zanatolya ban ala pitot övşi sivilizat yok mint hoza yarulnak efolt irtikeyi hez. O zantik varoşok nemçak amult yeleit hordozo romok hanem uzilet modot kulturat müvisetet hitet tükrüzik. O sin hazak iş örökşi gül marattak rank. O viz vezetikek o zanyak palotak sent heyek. Emlik müvek sentiyek templomok monoştorok jinagogak iş meçetek ütvözölnek minden lipiş kor. Mindegik Anatolia gazak şagat tükrüzik. A korokon ad o zemberi törtinelmet alakito eşemiyek sin heye volt. O magaş hegek ve vayt işten sobrok siklakra ipitet ima heyek hiyetetten türelmet iş ek hatalmaş utazaş lipi şeyit tükrüzik. Egeş utazo şok meknepeti şekel vannak tele. İşveretten törtin teket, maaş bir odalmakat, maaş korukat tar elink Anatolia. O kerestin şeyik fontoş eşemi yeynek sin heye volt. Uzel şu templom, törtin elmi tanaç koza şok, süz Maria Haza, Saint Paul utaza şeynak heysine eza volt. Ma o kerestin şeyik fontoş bir utaliş, köspont yarol, o Saint Paul templom rol, o Saint Paul kutrol, iş törek orsak egik nek hosap tura ut vonalar ol, o Saint Paul utrol desil tünk. Minden yot kibanunk.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemesiz mehterem tamşar. Bugün 2026 yılının 5. oktober düşenbe gün. Siz Turudan Treyfer'de Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki tapışlarını tanıyorsunuz. Bizim programı 16 metrelik kıska dolgunun 17.615 kilogiz ışılığından 42 derece kın çıkış inerişindeki Türksat 4A yerşini bilen hoştapkırı www.trtdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının trtdinna kuşamtasından Voice of Türkiye What İst Radyo kanalından topşudu. Topşumuzun bugünkü çaralışında sınkı haberlerden sın teatr yoktulukka nurga ilte programı sıbran Fener doktoru Yusuf Altınışık hazırlayan Nuhayşa nasihatler yazmasını takdim ederiz.

Türkiye Ovası dokunlarında sınkı haberler. Antalya'da 77. Halukkara Kalem Kongresi boşandı. Kalem ülkesindeki mühim temalarını tekşirecek hem bütün dünyadan tarmak bilgiçlerin birleştirecek 77. Halukkara Kalem Kongresi birinci gün çaraları bilen boşandı. Halukkara Kalem Federasyası tarafından uyuşturulgan kongres, Antalya NES Kongres Uzagında Sanayet hem Teknologiyalar Ministerliği koordinasyasında Türkiye Kalem Agentliği hem Saha İstanbul tarafından birlikte ötkerildi. Çora dünyaya köprek orun kerek teması ostunda uzan. Ul kalemni tınış maksatlarda kullanuğa negizlengen. 108 ilden 6893 delegat hem Katnaşuvçu Türkiye'nin kongresinde kalem ülkesindeki mühim temalar korulacak. Kongresinde halukkara institutları, kalem agentlikleri vakilleri hem sanayet vakilleri de katnaşı. Eşikler jumga kününe barlık kilişçiler için de açılacak. 2026 yılı halukkara kalem kongresinde birinci tapkır kursatılacak gelecek kalem baydançığında kinesi buğun kalem teknologileri, simulyasiyalar hem interaktif tecrübeler kursatılacak. Anadolu'nun teren tomurlu medeni mirasın hem yetiştiru mirasın çağıldırgan Anadolu dağılar körgezmesi şulay ok jirli hem şeydir konakları ihtibarına takdim edilecek. Ertege kongres kısalarında uzaşak galem liderleri summitinde 40'tan artık ilden yoğra dürücelgi resmi zot katnaşacak. Kongres jumga kündü 9 oktyabrda jemgiyatnyň barlyk katlamlaryn galem fani hem teknologiýalary bilen birleştirecek halyk güni şuralary bilen tamamlanacak. Uzgan ýyl Awstraliýanyň Sydney şäherinde ötkerilgen şara kelesi ýylda Polşanyň Poznan şäherinde öz eşiklerin aşacak. Rusya'da laboratoriya hizmetkarının şekli ölümü kizu korkunuşun uyadı. Rusya'da bir tekşunu institutunda işlevşi kişinin şekli ölümü laboratoriya kazası hem kizu turunda burşullar tudurdu. Rusya'nın kişi selamatlığı hem kullanuşular hukukların yoklu hizmeti dağvalarına kere qaqsa da bir AQŞ devlet departamenti vekili әлеге борышны яқыннан күзәтіп баруларын белдіріп, Русия рәсми затларын дүріс мәғрубәтләріні дейс сам ашық рәвіште халық білін ортақлашыға шақырабыз еді. Русияның Сібір үлкесіндегі Иркутскты Чума білін күрәш институтында лаборант болбышләкен хатын қыздың 2 октябрь кешінде шикле инфекция нәтижесінде вафат болуы лаборатория қазасы һәм кизу қорқынышын уятты. Rusya matbuatına göre 28 yaşlık institut hizmetkarı Darya Şipilova'a pneumonia diagnozu koyulgan. Tekşinuvçinin çumağa sebep bulgan Yersinia pestis bakterisi bulgan vatık probirkağa tiyuu farazlanı. Qaybir matbuat çaraları ise yaş laborantının iş seferinden qaytqış ağıruan bildirdi. Yoxınca 200 kişi karantinde. Rusya'nın kişi sınavetliği hem kullanıcılar hukuklarını yoklu hizmeti, Şipilova'nın şağınağı bilgisiz bulgan pneumonia orkasında vafat buluğun jitkirdi. Şulaydı, institutta yoğuşu mikroorganizmler bilen işlegende kazanın boğulmağı hem sınğı 10 gün içinde institut hizmetkarları arasında sınavetlik soğuklu uyuşmalarına müracaat etuşunun boğulmağı asıqlandı. Bu vakıgadan sen, AQŞ hükümeti de işe kirişti. AQŞ matbuatına bildiriyorsan bir AQŞ devlet departamenti vekili, Rusya'nın Irkutsk tübegende ölüm bilen tamamlangan şikli öpke şuması turundagi haberlerini işittik. Bu halini hastalıklarını kontrol etu hem boldurma uzagi hem başka uyuşmalar ve hizmetteşlikte yakından kuzatabiz, deb aytti. İzrail'nin Gazze'ye hücumlarında 800'den artık Filistinli okutuşu halak bulgan. Filistin Mağarif Ministerliği 3300'den artık pedagogunun yaralanuğu hem 170'den artıqının kolga alınuğu turunda haber etdi. Filistin Mağarif Ministerliği haber etuinçe İzrail 2023 yılının oktyabrında Gazze'ye soğuş başlangandan beri 800'den artık Filistinli okutuşunu ötürgen hem

İnsanlar kartayganda, sosu yaxşı dünyadan koşup ketiyegin oylap, mungunlukka tüskön vakit, kuday betten olarga bir neşe süyünşüler, umutlar verilgen.

Kudayımız yağından sosu sıylı kartlarga berilgen umutlardı. Tağı süyünşülördü. Bir ülken teren alim, Kur'an'dan hem hadislerden şıkarganı, bek yakşı, keng, en bek bağlı manelermen bildirgen. Sosu ülken alimdin sözlerinden üçüncü bir bölüktü sizlerge, tömen bette aytamız.

Bir zaman yastıktın keşesinin uykusundan, kartlıktın ertesinde uyanganım zaman, öz özüme karadım, sosu bedenim benim, kabır yagına taban, bir enişten oy betke yugurup tüsköndöy, asıgıp ketip yatır.

Niyazi Mısri degen ülkön veli yatlavşıdın, yatlavında aytkanday, günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Tilimizge koşursök, anaga okşagan, nav ömrümdün er günde, bir tası yer yetüşken, tek yandın kabar yok, binası veran bolgan, özünden eş kabarsız, umursamay yatıp yatır degen manege usap so yanımdın hanası nav gevdemdin er günde birer tası tüse börüp künden künge yıkılgan.

Sosualler sebebi men neşe dostlarımdan, tağı süy gönderimden, ayrılık zamanının hıylı yuvup bolganını arıvetip anladım. So manevi bek yaman, em derisiz kırıngın, yaradın melhemini karadım, tabalmadım.

Kayta Veli Yatlavuşu, Niyazi Mısıridin, Dil bekası, hak fenası, istediği mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber, degen sözünü andım.

Tilimiz ben Aytal Sağık, gönlüm devam tileydi, ölüğünü tilemeydi. Tek Kuday ten mülkündün, ölgünlüğünü tileydi, dermansız bir dert getüstüm. Sosu dertlerin sebep, ah etip inleymen, Lokman hekimdin tağı, şara tabal maganı, em kabarsız bolganı, bir dermansız dert getüstüm.

Sosu vakıt birdenbirge ilahi maramattın em tili, em misali, kabarcısı, ülgüsü, tagı em temsilcisi, ullu şanlı peygamber Muhammed Aleyhisselam'dın savlesi em şefaatı, em bizlerge akelgeni hidayet ediyası, su sanavsız, em derisi zannetkenim yaralarga, kuşlu deri melhem boldu.

umutsuzluğundun savlay, kapkarangı hallerini kötürüsün nurlandırıp, tab umut kaldardı.

Navavdaru Katip Bolgan, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Katip Umut Nur Bolgan, Yavap Bolyak Manelerdi, Kelyek Yuma Aytuğdu, Kudayımız Hak bizge nasip etsin inşallah. Sağlıkla kalınız.

0: Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glas otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.